Sinçice vur Ansan o tahçik İm sirtı karces Cana çumekez U hens anznum ez Kaylerov ezik

Me kada lurish yer kmo vor hunare ne pais hayerus amare. Yek zaparetsek mi amchnak. Thank you. Uremen hachort yer ke anun meno ektos. Yev gisegor an kshernere vor minak skam. Hayren yer ker gerken. Yev gisem.